0: Ngencangake alis iki piye coba? Ngencangake alis iki piye?
1: Lah pripun, Pak De?
0: Ngencangake alis iki lho ngono kuwi. Dadi ngeki kode.